0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

0: yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Tıbbi onkoloji uzmanı, uzman doktor Ömer Faruk Akgül, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
2: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S.
3: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Bir değil.
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
6: Namütenayi muhabbet.

0: Ve hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namutun Ayı muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Yine dışarıda sıcak bir hava var. Yarın 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hoppa! Evet, bakınız, saniyeler içerisinde banka hesabınız boşalabilir demiş. Banka hesabının bundan haberi var mı? O sırada banka hesabı. Telefonda bu cümleyi duyarsanız sakın şifre vermeyin. Bir defa şu var, bak burada hata var başlıkta. Telefonda bu cümleyi duyarsanız değil, telefonda herhangi bir cümleyi duyduğunuzda da o şifreyi vermeyin. Bak, bankalar bas bas bağırıyor yıllardan beri hiçbir çalışanımız sizden telefonla şifre istemez diye. Hatta çalışan bunu kabul dahi etmez. Sen mesela telefonda şifreyi söylemek istersin, bir işlem olur falan filan, bunu kabul etmez, söylemeyin der. Hal böyleyken sen hala telefonda herhangi bir cümleyi duyduğunda şifre veriyorsan zaten... Yani daha banka ne yapsın yani? Bankanızın güvenlik biriminden arıyoruz cümlesiyle başlayan telefon konuşmaları binlerce vatandaşı bir anda mağdur edebiliyor. Programda da okumuştuk, birisine kadar 22 milyon lira mı kaptırmıştı bir şirket sahibi? 22 milyon arkadaş ya. Bankanızın güvenlik biriminden arıyoruz. Güvenlik amiri... Efendim, telesekreter seslerinden profesyonel konuşma diksiyonuna kadar her şeyi kusursuz kurgulayan dolandırıcılar bu kez doğrudan mobil bankacılık onay kodlarını hedef alıyor. Telefondaki kişinin dediklerini yaparken bir anda tüm birikiminden olan mağdurların sayısı artarken uzmanlar tek bir kurala dikkat çekiyor. İşte banka arayışıyla başlayan dolandırıcılık tuzaklarının görünmeyen yüzü demiş. Bankanın resmi numarasını ekranda gösteriyorlar diyor. Bak, teknoloji o kadar gelişti. Sen mesela işte bankanın 444 bilmem kaç diye numarası var. Bakıyorsun o numara. Ha, bu banka diyorsun. Telefon dolandırıcılarının son dönemde en sık başvurduğu yöntemlerin başında Caller ID spoofing adı verilen numara maskeleme teknolojisi geliyor. Vatandaşlar telefon ekranlarında gerçekten bankaların çağrı merkezi numarasını gördükleri için gelen arabayı tamamen güveniyor. Arayan kişiler hesabınızdan şüpheli bir işlem yapılmaya çalışıldı veya kredi kartı aidat iadeniz tanımlandı diyerek panik ya da merak duygusunu tetikliyor. Hesabınızdan şüpheli bir işlem yapılmaya çalışıldı, hemen şifrenizi verin. Biz bankada her şeyi görebiliyoruz ama bir işte şu şifreyi göremiyoruz. Tüh, hay aksi. Ya da şu şey de hala bitmedi yani, kredi kartı aidat. Mesela dolandırıcılar burada enayilik yapmış. Ben olsam bu cümleyi kurmam. Gerçi bunda da mesela oltaya takılanlar vardır mutlaka ama zaten bu kredi kartı aidat iadesi meselesi uzun zamandır sosyal medyada dolandırıcıların en çok kullandığı en basit yöntemlerden biri. Özellikle Facebook'ta, şimdi Facebook'ta yaş oranı da biraz yüksek olduğu için. Facebook'ta mesela böyle reklamlar görünüyor, işte kredi kartı iadeniz için lütfen tıklayın diye. Düşün, koskoca banka gidiyor Facebook'a saçma sapan bir link koyuyor. Bizimkiler de tabii bunu tıklıyor gördükleri zaman, ama para gelecek diye. E-Devlet onaylı. Böyle yani, E-Devlet onaylı. Başka ne oluyor? Şifre ve onay kodu tuzağı nasıl işliyor demiş. Güven sağlandıktan sonra dolandırıcılar işlemi iptal etmek veya iadeyi gerçekleştirmek bahanesiyle vatandaşın telefonuna gelen SMS onay kodunu istiyor. Oysa o sırada arka planda mağdurun adına kredi çekiliyor veya mevcut bakiyesi başka hesaplara transfer ediliyor. Tabi onay kodu da telefondan istendiği için. Telefonda panik halinde kodun paylaşılmasıyla birlikte saniyeler içinde hesaplar boşaltılıyor. Dolandırıcılar sadece konuşmakla kalmayıp arka planda çağrı merkezi ses efektleri, bekleme müzikleri ve hatta yapay zeka ile desteklenmiş telesekreter yönlendirmeleri kullanıyor. Bu durum aranan kişinin şüphelenmesini tamamen engelliyor. Banka personeli gibi davranan şahıslar mağdura siz güvenlik amacıyla şifrenizi tuşlayın, ben görmeyeceğim diyerek güven hissini pekiştiriyor. Uzmanlar ve emniyet birimleri banka çalışanlarının telefon görüşmelerinde kesinlikle şifre, kart şifresi veya SMS ile gelen doğrulama kodunu talep etmeyeceğini vurguluyor. Bunu tekrar söyleyelim bak. Bu çünkü hep söylenen bir şey. Uzmanlar ve emniyet birimleri banka çalışanlarının telefon görüşmelerinde kesinlikle şifre, kart şifresi veya SMS ile gelen doğrulama kodunu talep etmeyeceğini vurguluyor.
Telefonunuza bankadan arıyoruz diye gelen bir arama aldığınızda yapılması gereken en güvenli adım görüşmeyi anında sonlandırıp bankanızın resmi numarasını kendiniz tuşlayarak durumu teyit etmektir. Bunu hep söylüyoruz zaten. Hani böyle bir şey olduğu zaman, kafanız karıştığı zaman görüşmeyi sonlandırın, bankayı arayın. Zaten böyle bir işlem varsa banka size söyler hani var veya yok diye, ki onlar zaten diyecekler iyi ki onaylamamışsınız. Sizin hesap yoksa Mortingen-Strauss'e diye bilgilendirmeyi yaparlardı. O yüzden telefonla gelen bu tip aramalarda herhangi bir işlem yapmayın. Evet, dediğimiz gibi profesyonel konuşuyorlar, kafa karıştırıyorlar. Ama her ne olursa olsun kafanın en çok karışık olduğu noktada bu dolandırılma vakası aklınıza gelmeli. Bir an bile olsa gelmeli, önemli. Pekala. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin, günaydın. Nedir bu? Bil ki sen harikasın, güçlüsün, cesursun, güzelsin, iyisin, seviliyorsun, değerlisin ve senin gibisi yok. Oo. Teşekkür ederiz efendim. Bak, dağdan geliyor efendim, Uludağ'dan gelen mesaj. Sevgili İbrahim Filiz, dağdan selamlar kardeşim, serin burası demiş. Ben programa girerken yine sıcak bir gün deyince... Vallahi keyfini sürün efendim, ne diyelim yani. Biz de inşallah bakalım Perşembe'yle beraber bir izne çıkacağız efendim. Bu arada çarşamba günü bu dönemin son programı olacak. Öyle uzun değil tabii yani. Ne zaman ya, bir dakika. Takvimi açayım bir. Tamam, işte bu çarşamba. Yani ne oluyor? 1 Eylül'de efendim programa gireceğiz. 1 Eylül Salı günü. Evet, radyo programı 1 Eylül olacak. Çünkü, bir dakika tekrar kontrol edelim. Evet, 1 Eylül Salı, doğru. 31 Eylül'de benim bir kontrolüm var. Malum bu kardeşiniz artık kardiyoloji servisiyle tanıştı. Hayatımızda ilk defa tanıştık. Memnun kaldık birbirimizden. O yüzden pazartesi, yani 31 Ağustos pazartesi normalde radyo programımız olacaktı ama o saatte bir kontrolde olmam gerekiyor. Televizyon olacak ama. Bir adet manifest dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine.

Manifest Toz Pembe radyonuzda. Efendim, insanoğlu sınırları zorluyor. Sonra bir daha başına olmadık işler geliyor. Özellikle şu selfie çılgınlığı ve sosyal medya çılgınlığı diyelim. Hayatımızı tamamıyla buna göre ayarlıyoruz, buna göre yönlendiriyoruz. Çektiğimiz fotoğraflar bunun için oluyor, gittiğimiz tatiller bunun için oluyor. Ya sosyal medya için evlenen var arkadaş yani. İş buraya kadar geldi yani, sosyal medyada iyi görünmek için. Yani düğünler bile buna göre tezgahlanıyor. Böyle böyle. Ama işte insanoğlu biraz da belayı çekiyor diyelim. Bakın, fenomenlerin köpek balığı çılgınlığı. Bir selfie uğruna ısırıldılar. Vallahi ucuz atlatmışlar köpek balığı yani. Arkadaş, hiç mi akıl yok ya? Sosyal medyada izlenme ve selfie uğruna köpek balıklarına yaklaşan fenomenlerin ısırıldığı videolar giderek yayılıyor. Uzmanlarsa hayvanlara dokunmanın ve fazla yaklaşmanın ciddi risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Ya bunlar mesela şey falan deniyor işte, insana saldırmayan tür, şöyle yapmayan tür. Ya tamam kardeşim, saldırmıyor da keyfi bir şekilde saldırmıyor. Sen hayvanı tehdit ediyorsun orada. Hani evcil köpek balığı değil yani onlar. Bahçede besleyebileceğin, evde besleyebileceğin türden değil yani. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan köpek balığı videoları uzmanları giderek daha fazla endişelendiriyor. Yani niye endişeleniyorsunuz ki? Size ne? Gidiyor, kaşınıyor. Yani biz Jaws izleyerek büyümüş bir nesil olarak, Jaws serisi, bu gibi şeylerde yani deniz kısmında tedirginizdir yani bir şekilde. Köpek balıklarına dokunan, onlarla yüzen ve hatta üzerlerine binen fenomenler mükemmel kare uğruna tehlikeli anlar yaşıyor. Son yıllarda kameralar önünde gerçekleşen ısırılma vakalarının artması ise tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Brezilyalı sosyal medya fenomeni Dalazen, Tayane Dalazen. Bak, Brezilya kıyılarında katıldığı köpek balığı dalışı sırasında saldırıya uğradı. Vallahi kusura bakmayın ama üzülemeyeceğim ya. Yani hakikaten üzülemeyeceğim yani. Brezilyalı sosyal medya fenomeni 37 yaşındaki Dalazen, köpek balıklarının normalden farklı davrandığını, daha dalışın başında fark ettiğini söylüyor. Ha, kumpas kurdular yani. Geliyor geliyor. Bu fotoğraf makinesi de var. Burayı çek. Abi ısır. Bir şeylerin farklı olduğunu biliyordum çünkü köpek balıkları suyun yüzeyindeydi. Ulan niye girdin o zaman? Diyen Dalazen, bölgede çok sayıda köpek balığı bulunduğunu ve daha sonra tur organizatörlerinin hayvanları turistlerle etkileşime girmeleri için beslediğini öğrendiğini anlatıyor. Hep para bak, hep para için dünyanın canını okuyoruz. Dalazen'in karşılaştığı köpek balığı 2 metreden uzundu. Hayvan bir anda çenesini kadının uyluğuna geçirdi. Köpek balığı beni ısırdığında acı çok şiddetliydi. Sakin kaldım çünkü hayvanla mücadele edemeyeceğimi biliyordum. Yer seni. Köpek balığı Dalazen'i birkaç saniye boyunca suyun altında tuttuktan sonra bıraktı. Dalazen kaçmayı başarırken uyluğunda kesikler oluştu. Yaşadığı anı çok korkutucu olarak tanımlayan fenomen, saldırının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede 10 milyonlarca izlendi. Bak, bu saldırıyı bile bunlar tertiplemiştir, ben size söyleyeyim ha. Sırf sosyal medyada izlenelim abi diye. Abi bunlar çok saldırmıyor, böyle bir ufak bir kesik atıyor. Ondan bir şey olmaz yani. Gel bak, ondan sonra video var ya, yürür gider. Viral olur. BBC'nin haberine göre Dalazen'in yaşadığı olay tek örnek değil. Son dönemde sosyal medyada insanların köpek balıklarına son derece yaklaştığı, onlara dokunduğu ve hatta üzerlerine bindiği görüntüler giderek daha fazla karşılaşılıyor. Köpek balığı bilimcisi Christian Parton bu videolardaki artışın ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Yani ciddi sonucunu az çok biliyoruz efendim. Ölüm. Bak, aslanın yüzüne elinizi uzatamazsınız demiş. Onu yapanlar da var gerçi. Ama işte diyorum, şu sosyal medya çılgınlığı, hayatımızı tamamıyla buna göre yapmaya çalışma arzusu başımıza olmadık işler almamıza sebep oluyor ne yazık ki ve akıllanmıyoruz da. İbrahim abi, ziyadesiyle keyfini sürüyorum demiş Dağan. Keyfin dibini sıyırıyorum ey maşallah. Yardımına fikrine ihtiyacımız var kardeşim. Hayır olsun inşallah, hemen yardımcı olalım. Kahvaltıda sucuklu yumurta, domates ne ya, domatesdir o. Peynir, reçel, pekmez,
bal, kaymak var. Bunlarla çay şekerli mi, şekersiz mi içilir demiş. Şey var ya bak, buna çok gülüyorum ben ya. Şu çayı şekerli içip içime mesela bak. Kahvaltıda hepsi bak mesela bu reçeldir, pekmez diyor mesela, bal, kaymak hepsi şekerli. Ama çaya geldiği zaman şey oluyor. Ya şeker kullanmıyorum. Böyle bir çok cool bir ses tonu oluyor. Ya bakın, dikkat edin çevrenizde. Belki siz de öyle yapıyorsunuzdur. Böyle biri çay ikram edeceği zaman veya işte çay geldiği zaman falan işte şeker alır mısınız? Hayır ya, şeker kullanmıyorum. Yan tarafta pasta börek. Abi sizinki de ona benzemiş. Nasıl arzu ediyorsanız öyle için. Yani sanıyoruz ki biz sadece o çaydaki şeker zararlı. Onu içmediğimiz zaman hani diyet miyet hepsini halletmiş oluyoruz. Veya diyabete karşı işte tedbir almış oluyor. Şeker kullanmıyorum. Çikolata ver, ondan yeriz. Şimdi İbrahim abi şöyle bir şey var. Recep yazmış, diyor ki patron şu kahvaltının konumunu istesene bir. Kahvaltıya gelmek isteyenler var abi. Bir şey yapalım, bir organize edelim de. Recep, çay şekerli mi şekersiz mi, yalnız o önemli. Yani bak şey bunlar, menü bunlar. Ama çayı şekerli mi şekersiz mi içeceksin önemli, ona göre. Yani bu herhalde şekersiz içersin ya. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Yani formumuza dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kalori malori falan filan, şeker meker dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şekersiz çay içmek, evet. Ha, bir dakika, şekersiz çay içmek ne alakası var onun ya? Peki daha iyi değil mi? Bak Recep de şekersiz abi her zaman demiş. Hadi aranızda organize olun. Konum göndermiyor gerçi Recep. Gönderse. Bak Senan, ben 5 tane atıyorum diyor. 5 tane normal çay bardağına. O da çok fazla be. O çaylıktan çıkar artık, o şerbet olur o. Ya, normal çay bardağına mı şey mi? Büyük mü? Şey var ya, double. Double deriz. Normal bildiğin su bardağıdır o. Efendim 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp'ımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısacık bir ara devam edeceğiz, ayrılmayın.

Recep konum geldi. Kirazlı Uludağ Oteller bölgesi. Çok detaylı konum geldi abiciğim, istersen. İletelim.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tarkan Delikanlı Çağlarım radyonuzda. Hanımlar beyler, Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan radyonuzdayım. Ve bakınız, yapay zekanın aklına uyduğu gerisini daha çok tahmin ediyorsunuzdur. Yapay zeka hayatımızın her alanında mevcut. Olmalı mı? Evet, olmalı. Şimdi günümüzde hayır olmasın demek de olmaz. Ama dikkat edilmeli. Dikkatli olmalı. Yapay zeka tavsiyesiyle yanlış tarım ilacı kullanan çiftçi 100 bin metrekarelik ekinini kaybetti. Tabii bir dünya ziraat mühendisi var, ne bileyim hani bu işin uzmanları var. Onların hiçbiri bilmiyor. Sen gidiyorsun, abi ben bu işi yapay zeka ile çözerim ya diyorsun. Soruyorsun, ediyorsun, yapay zekasına tavsiyede bulunuyor. Ondan sonra hop hemen diğerlerini küçümsüyorsun. De yok, bunlarla o iş olmuyor abi, bunlar bilmiyor, bunlar boşa okumuş diyorsun. Yapay zekanın dediğini yapıyorsun. Mahsul güle güle. Çin'de efendim yaşanıyor olay. 67 yaşındaki bir çiftçi. Yapay zeka ChatGPT'nin önerdiği yanlış tarım ilacını kullanınca 100 bin metrekarelik susam tarlasındaki tüm ürününü kaybetti. Hayırlı uğurlu olsun. Uzman kontrolü olmadan uygulanan tavsiye bir yıllık güvenin ardından büyük bir yıkıma yol açtı. Çiftçi, 67 yaşındaki çiftçi Wu, yapay zekanın kurbanı oldu. Tarlasındaki otlarla mücadele etmek isteyen yaşlı adam 100 bin metrekarelik susam ekininin tamamını kaybetti. İlaç uygulanmasından sadece bir gün sonra tüm fideler kurudu. Bak, bir gün sonra kesin çözüm. Yaklaşık bir yıldır gübreleme kararlarında yapay zekaya danışan Wu, sistemin önerdiği tarım ilacını kullanmış, bir tarım ilacı. İsim vermeyelim. Tarlayı ilaçlayan çiftçi ertesi sabah büyük bir yıkımla karşılaştı. Çiftçi bu, yabani otlar öldü ama susam fideleri daha da hızlı öldü diyerek kaybını aktardı. İlacın susam tohumlarına zarar verdiği ve bu tür ekinler için uygun olmadığı belirlendi denmiş. İşte bunu yapay zeka peşinde koşacağına, işin uzmanıyla, ne bileyim, işin mühendisiyle, ziraat mühendisleriyle, ki var bu hizmetler veriliyor. Onlarla konuşsam böyle olmayacak yani. Yapay zeka sistemlerinin ikna edici biçimde hatalı bilgi üretmesi uzmanlarca halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Uluslararası bir araştırmaya göre yapay zeka yanıtlarının %45'inde ciddi kusurlar bulunuyor. Bak, %45'inde. Aynı çalışmada yapay zeka sistemlerinin %20 oranında uydurma bilgi sunduğu saptandı. Öyle kafaya göre sallıyor. He, kullan abi, ondan kullan sen. Bir de yanına bak, şundan al. Mis. Sağlıkta da benzer skandal denmiş. Yapay zeka risklerinin sadece tarımda sınırlı kalmadığı vurgulanıyor. 2025 yılında yayımlanan bir vakaya göre yapay zeka tavsiyesiyle yemek tuzu yerine sodyum bromür kullanan 60 yaşındaki adam 3 ay sonra zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Abi niye zorluyorsunuz, tuz ya? Bildiğin tuz, ne bileyim yani, git daha iyisi diyorsan işte, ne bileyim hani deniz tuzu var, bilmem ne Himalaya tuzu var, ondan tuz yani, git. Niye sodyum bromür peşinde koşuyorsun yani? Bu neyin kafası arkadaş Allah aşkına? Ha, biz tabii bizde de günümüzde her şeyi yapay zekaya soruyoruz sağlıkla ilgili, doktora gitmeden önce. Gerekli bilgileri alıyoruz, ondan sonra gidip bir de doktorla tartışıyoruz. Ya yapay zeka böyle dedi, hocam hiç senin dediğin gibi demedi bu ya falan diye. Bir de tartışıyoruz yani ondan sonra. İş işten geçtikten sonra kendimizi doktora teslim ediyoruz. Zaten ondan sonra doktorun da yapacağı çok fazla bir şey kalmıyor maalesef. Nedir arkadaş yani? Biraz sabır ya. 10.49 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da salı günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Recep diyor ki aman bizimkiler duymasın, susama zam gelir. Ha, demek Çin'de böyle bir olay olmuş. Susamlar gitmiş 100 bin metrekare. Yap oradan. Zam demeyelim ona, fiyat düzenlemesi. Recep'e kahvaltı çok uzak gelmiş İbrahim abi. Şey diyor, çok uzağız abi, bir dahakine inşallah. Ha bak, dur.
Recep de şey konum göndermiş. Abi sen nereden dinliyorsun? Allah'ım birden şey sandım bak ya, şurada Turanköy yazınca o bulunduğu yerin konumunu göndermiş de Recep'te. Turanköy yazınca aklım Erde'ye gitti. Adam Kestel'de çalışıyor, işinin başında yerde. Senan günde 14-15 bardak çay diyor. Ha normal 5 tane, bir dakika. Nasıl ya? Normal çay bardağına 5 tane mi şeker atıyorsun? Benim bir arkadaşım var, çok da yakın arkadaşımdır. Çay bardağını, normal çay bardağına sürekli 3 tane atar. 3, fikstir yani, değişmez. Çok kızarız ona, yapma böyle etme bak bu işin sonu iyi değil falan diye. Hakikaten kızarız yani. Ama dinlemez tabii. Hakikaten her bir çay bardağı mesela nedir işte, ben şeker atıyorsam bir tane atarım. O en az 3 tane falan atar. Hatta bazen ziyan olmasın diye kenarda kalanları da atar. Benim israf haram diyor. Ben diyor, senin derdin israf değil. Senin derdin orada şekeri kurtarmak. O çok fazla ama bak, eğer her çaya 5 tane atıp günde 14-15 tanesi, bak diğer tükettiğin şekerlerle beraber o hakikaten çok fazla yani, aman aman dikkat. Dıp dıra dıp dıra dıp. Şöyle bakalım. Heh. Tamamdır. Merhaba, hoş geldiniz Mahmut Bey. Hadi yine ne var ne yok öğrenelim saygılarını demiş Aynur. İşte biz de ilk saatin sonuna geliyoruz artık. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Ben sevdim bu şarkıyı. Haleylim, ondan sonra buradayız.

0: Ben Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim, devam ediyoruz. Al sana bir dolandırıcılık da ya. Dolandırıcılar için arkadaş bizim ülke cennet vatan ya. Vallahi. Efendim internet altyapısı değişikliği. Adamlar her fırsatı kullanıyor ya. İnternet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdılar. 801 yani adamlar hani imkan tanısan ülkeyi dolandıracak komple. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklanmış efendim. 116 milyon TL. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, ülke genelinde hem de bak, hiçbir haber bülteninde falan yer almıyor. Hiç hani böyle bir duyuru falan yapmıyor şirketler ama bunlar efendim bu operasyon çok gez yürütülüyor. Bu altyapıyı, bu değişen altyapıyı herkese vermeyeceğiz. O yüzden bunun tanıtımını yapmıyoruz. Biz seçtiğimiz vatandaşlarımızla bu konuda görüşüyoruz. Siz de onlardan bir tanesiniz. İnternetiniz feci hızlanacak ya. Ne demiştik ha? Mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti. Adamlar ilk senaryo bak ha. Oturmuşlar, kafa yormuşlar. Abi nasıl bir senaryo yapalım? Abi şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak. Hani ülke genelinde diyelim internet altyapısı değişiyor diye o yoldan çıkalım yola. Öyle olunca daha bir ikna edici olur. Şöyle yapalım bir de. Şimdi bu altyapı değişince şu an kullandığınız modemleri kullanamayacaklarını söyleyelim. Ve yeni modem aldıralım. İnternete bir kesilecek, kesilmemesi gerekiyor. Ülke olarak internete bağımlıyız. Yani dünya olarak bağımlıyız. Ve maalesef bunun da zorunlu bir altyapı geçişi olacağını belirtelim. Ama yeni modem alırlarsa da internet faturalarında da indirim yapacağımızı söyleyelim. Bizim halk indirimi sever. Oradan bak oturmuşlar kafa patlatmışlar bunun için. Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek burada biraz saçmalamışlar ama demek ki bunu da yemiş millet. Vatandaşları modem satın almayı yönlendirdikleri anlaşılmıştı. Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ama evet mevcut internet altyapısıyla tabii ki uyumlu değil. Çünkü altyapı değiştikten sonra, çünkü ülke genelinde internet altyapısı değişiyor. O yüzden bu teknoloji daha yeni bir teknoloji. Bak, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vaat edilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmiş. İyi, 19 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış. Dediğimiz gibi çoğu yakalanmış. Arkadaş yani daha ne diyelim, adamlar her türlü senaryoyu yazıyor. Biz de hiçbirine hayır demiyoruz zaten. Hayır demeyi sevmiyoruz. Hani şeyi de araştırmayı da sevmiyoruz, bakmayı da sevmiyoruz. Yani kardeşim hani bakalım işte şu internet hizmet sağlayıcının internetini kullanıyorum. Hani onlara bir bakayım böyle bir duyuruları var mı yok mu? Ki zaten böyle olsa çatır çatır reklam yapılır. O 5G'ye geçişte bile görüyorsunuz, gördünüz yani hep beraber gördük. Milyon tane reklam izledik. Bütün reklam kuşakları GSM operatörlerinin reklamlarıyla doluydu. O diyor ki biz en hızlıyız. Öteki yok canım olur mu ben en hızlıyım. Diğeri çıktı ki ya bunları bırakın asıl en hızlı biziz diye. her kuşakta bunları izledik uzunca bir süre. Düşün, hiçbir reklam kuşağında da ses seda yok. Sen hala para gönderiyorsan da yani ne diyelim. 11 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Altyapı önemli, geçmiş olsun internet söz konusuysa sorgulanmaz demiş mesela Aynur işte. Ve sorgulanmadığı için giden gidiyor. Biz genel olarak sorgulamayı sevmiyoruz. Evet, Senan'da anlaştık artık. Evet, her çay bardağına, her bardak çaya 5 tane şeker atıyor. Her bardağa 5 tane. Günde de 14-15 bardak çay içiyor. Çarp bunu 5'le. Abo. 75. Şeker de pahalı. Bak, işin bir de bu tarafı da var tabii yani. Efendim 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrası buradayız, ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinde

Tam Taşçı Gidişat radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Ben deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, patrona böyle mesaj atan yandı diyor. Patrona niye mesaj atasın ki? Yani nedir? İşle alakalı bir şey olur. O mesaj atılır. Orada da hani bunun belli bir mesafesi vardır mesajlaşırken. Yani fazla böyle bir içten bir mesaj olmaz. Yani bence olmamalı. Hem kıdem hem de ihbar tazminatı yanıyor demiş. Yargıtay tüm çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir karara daha imza attı. Bir çalışanın şirket sahibine atılan mesaj sonrası hem kıdem hem de tazminat hakkı yandı diyor. Nasıl yani? Bursa'da bir işçinin patrona attığı mesajlar istifa gerekçesi olarak sayıldı. Ha, bu bana bu mesajları gönder. Tamam, bu istifa etmiştir. Gönderin bunu. Yargıtay tarafından onaylanan karar tüm işçiler için emsal niteliğinde diyor. Grup başkanı olarak görev yaptığı şirkette çalışma koşullarından şikayet eden bir personel, şirket sahibine gönderdiği elektronik postada son bir yılda bilinçli şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığını,

ve rızası alınmadan primlerinin düşürüldüğünü belirtti. Çalışan e-postasında yaşanan süreç nedeniyle çok yıprandığını ve yorulduğunu da ifade etti. Ha, bunun devamında şey diye bekliyorsun, evet. Bu yüzden şu kadar çalışmış olduğum, şu kadar yıldır çalışmış olduğum şirketten istifa edip. Ama istifa yazmıyor tabii yani. Bunlar bu sistemleri iletmiş işte. Prim düşürüldü, çok yoruldum, çok yıprandım diye. İşveren de söz konusu elektronik postadaki sistem dolu ifadeleri istifa olarak yorumladı. Hazır zaten primler falan da düşmüş, zaten yorulmuş falan. Bunun üzerine yönetici pozisyonundaki çalışan tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Esasında burada çalışanın da yazdıklarında haklı olduğu ortaya çıkıyor. Bence yani. Tabii biz hani yargı makamı değiliz öyle şey. İşten çıkarılmasının ardından iş mahkemesine başvuran çalışan manevi olarak yıprandığı için yaşadıklarını işverene e-posta yoluyla bildirdiğini ancak mesajının istifa olarak yorumlandığını ileri sürdü. Mahkeme davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi. Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Davalı işveren bunun üzerine kararı temizletti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş sözleşmesinin davacının istifasıyla sona erdiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesine gerektiğini hükmetmiş. Böylece ilk derece mahkemesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin çalışan lehine verdiği karar Yargıtay'ın incelemesi sonucunda değişti. Yargıtay'ın bu kararı benzer durumdaki davalar için emsal niteliğini taşıyor diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz, artık patrona sitem dolu mesaj falan, mail falan atmayın. Sitemde bulunacaksanız da bunu sözlü olarak iletin bak. Yani ben... Yani adam orada yorulduğunu, yani açıkçası hani mobbinge uğradığını ifade ediyor. Öyle olduğunu düşünüyor. Tabii iç düzen nasıldır bilemeyiz. Şimdi burada hani belki de dedikleri doğru değildir. Bunu işte dedim ki hani o yargı süreci karar verir. Karar vermiş zaten. Ve biz sadece mesaj üzerinden gidiyoruz. Mesajda işte ne bileyim primlerinin haksız yere düşürüldüğünden bahsediyor. Ondan bahsediyor, bundan bahsediyor. Böyle olunca mahkeme tazminat alır demiş. Artık sonrasında nasıl bir inceleme oldu onu bilmiyoruz tabii ki. Ama ne olursa olsun evet, şirket sahibine böyle mesajlar göndermeyin. Yani böyle bir durum varsa ki olabiliyor iş hayatında. Sözlü olarak ifade etmenizde fayda var. 11-16 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. Dışarıda güzel sıcak bir gün yaşanıyor. İkinci saatteyiz, hatta son 45 dakika içindeyiz diyelim. Ve bir Sibel Can'la Apio dinleyelim. Kıyamam, hemen ardından devam edeceğiz.

kıyamam radyonuzdaydı. Ay ay. Efendim Esenyurt'ta, Esenyurt'a gidelim. Esenyurt'tan niye pek biz genel olarak sakin haberler duymuyoruz ya? Esenyurt'ta tek şeritli yol kavgası, ilk ben geçeceğim tartışması kamerada efendim. Evet, klasik bir trafik vukuatı. Biz biliyorsunuz trafikte maalesef böyleyiz yani. Hep biz haklıyız, karşı taraftaki hatalı. Her şey bizim, bizim olmalı. Trafikte bizim olmalı. Sen kimsin? Esenyurt'ta bakın tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Böyle bir durumda mesela ikisi dursa birbirlerine yol vermeye çalışsa hayat herkes için çok güzel olacak aslında. Fakat yok, hayır. O trafikteki bencilliğimiz, egoistliğimiz ve maalesef trafikten anlamıyor oluşumuz. Yani biz çünkü trafiği sadece araba kullanmak olarak düşünüyoruz. Hani arabayı kullanıyorum arkadaş, bak makas falan bile atıyorum falan diye. Çocuk da yapabiliyor onu. Yani araba kullanmak özel bir şey değil. Hele günümüzde hiç değil. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi inerek 180 bin lira yazıldı. Bakiyeden düşüldü 180 bin lira direkt. Yani o araçtan sebebi her ne olursa olsun indiğinde bir 180 bin otomatik olarak. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi. Lan bir de arka koltukta oturuyor. Sana ne şoför varken yani. Bu da hani böyle hem şoföre sevimlilik yapacak orada muhtemelen oturduğu araçtaki. Yani böyle şey, bak ben varken size bir şey olmaz. Diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Bağlarçeşme mahallesindeki tek şeritli yoldan geçen sürücüyle karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Yani tek yönlü müdür bilmiyoruz ama burada dediğim gibi ikisi de böyle inat edeceğini, biri sağa, ikisi de böyle kendi sağına doğru yanaşsa, ne bileyim biri biraz geri gitse, boşluğa girse falan hiç sorun çıkmayacak. Sürücüler tartışırken araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Dediğim gibi 180 bin. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilmiş. Şöyle bakalım. Yiğidimiz neler yapıyor, neler başarıyor. Evet, yani inip diğer araca, bir de bu da var yani. Özellikle bir diğer araçtaki hani önce bakıyor camdan. Yani daha araçtan inmeden önce. Hani ben bunun üstesinden gelebilir miyim diye. Evet, bu inmiş, bu da inmiş. Buna da 180 bin. Neyse. İki kişi inmiş. Bilmiyoruz artık adamı mı tutmayın ama bir 180'er bin lira bence orada eklendi. Önce bir şeyden bakıyor bak gidiyor. Önce bir camdan bakıyor hani bu adamı ben hani alt edebilir miyim diye. Eğer öyleyse iniyor. Yani bu da önemli yani önce bir aynadan kesiyor şeyden camdan kesiyorsun yani. Tamam, 180 bin ona yaz. Bilmiyoruz artık. Hepsinin suratlar kabak gibi meydanda. Muhtemelen zaten orada plaka falan da görünür. Hayırlı uğurlu olsun. Ay ay ay ay. Şu trafikteki sinir harbinin önüne geçemiyoruz efendim. Galiba da geçemeyeceğiz. Her ne kadar evet bu cezalar kısmen de olsa caydırıcı olsa da tabii ceza her şeyi kesin olarak bitiremiyor, önleyemiyor. Kültür önemli. Trafik kültürü dediğimiz mevzu önemli. Bu aşılanmalı. Bu da ta çocukluktan itibaren yapılacak olan bir şey yani ilkokuldan itibaren. Derslerle olacak bir şey. Yani sadece ehliyet kursunda olmuyor bu. Ehliyet kursunda bu kültür verilmiyor. Verilmez de zaten onun işi değil. Adamın da işi ehliyet vermek. Sınavı geçiyorsun, ehliyeti alıyorsun. Bu kültürün yerleşmesi gerekiyor. Ömer kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler dilerim demiş. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Bir adet Feyruz dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.

radyonuzdaydı. Efendim, bakınız otobüs şoförünün bu trafikteki gerginlik sadece sürücüler arasında değil, yayalarda da oluyor. Otobüs şoförünün yavaş davranmasına sinirlenip otobüsü kaçırmaya çalıştı. Efendim, Almanya Berlin'de kalabalık bir sabah saatinde işine yetişmeye çalışan son derece aceleci bir yolcu durağa geldi. Normal, hepimizin başına gelebiliyor yani, evden geç çıkabiliyoruz. Aman geç kalmayalım diye hızlı hareket ediyoruz falan filan. Ama burada otobüsün suçu ne? O normal saatinde gelip gidiyor yani. Bineceği otobüsün durağa yanaştığını, ancak şoförün kapıları açmakta ya da kalkış hazırlığı yapmakta yavaş davrandığını düşünen yolcu, bak nasıl gerginse, bir anda öfkeye kapıldı. Şoförün kısa bir süreliğine koltuğundan kalkmasını fırsat bilen yolcu ani bir hamleyle ön kapıdan içeri dalıp doğrudan sürücü koltuğuna oturdu. Gidiyoruz beyler, hadi. Arkayı dörtle, arkayı dörtle. Otobüsü hareket ettirmeyi başarsa da vitesler ve bu büyük araçla ilgili hiçbir şey bilmediğini çok geçmeden fark etti. İşte bu sinirle birdenbire hareket edince her şey başımıza geliyor zaten. Düşün, otobüse biniyorsun. Gerçi hani bilmiyoruz manuel midir, otomatik midir, ama fark etmez. Hani otobüs normal bir otomobil gibi değil. Hele vites mevzu hiç değil. Biraz daha farklı oluyor. Onu hareket ettirmesi falan öyle pat diye olan bir şey değil yani. Efendim, birkaç yüz metrelik bir ilerlemenin ardından aracı kontrol edemeyeceğini anlayıp otobüsü orta şeritte durdurdu. Ve efendim yaya olarak kaçmaya yeltendi. Hani bundan sonra artık nasıl olsa zaten gideceğimiz yere geç kaldık. Bari bir de gerek şoför arkadaş, gerekse otobüse gidiyor arkadaşlardan daha fazla tepki toplamamak adına. Evet, bir de tabii yakalanıyor, yakalanmıyor değil. Vermiş olduğu ifade de enteresan. Çok geç kalıyordum, otobüsü benim sürmem gerekiyordu. Yine en azından bir nasıl derler, bir tecrübe edinmiş oldu. Hani birkaç yüz metre ilerlemiş, o da güzel bir şey. Belki mesela aynı tempo ile devam etse belki daha fazla gidebilir. Tabii o sırada şoförün durumu nedir onu bilmiyoruz. Ya da diğer yolcuların müdahale durumu nedir onu bilemiyoruz tabii. 11.29 saatler Radyo S'te. Yolcu nereliymiş merak ediliyor. Bilmiyorum vallahi, verilen detaylar o kadar, sadece Berlin'de. Yani yolcunun adı, kimlik bilgileri falan, onlar yer almıyor. KVKK üzerine. Efendim, son yarım saate merhaba diyoruz. Çok kısa minicik bir reklam aramız olacak. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Yalın Küçücüğüm radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Efendim kedileri biliyorsunuz. Hepsinin kendine özel bir takım tuhaf halleri var. Özellikle tekirler, sarmanlar, onlar ayrı bir boyutta. Hani kediler uzaylıdır diyenler var. Böyle bir tez var. Yani özellikle eğer bir uzaylılık varsa bu tekirlerle sarmanlarda. O kesin yani. Normal değiller biliyorsunuz. O şaşkın halleri, o sakar halleri ve efendim o çok meraklı halleri ortalığı birbirine katıyor zaman zaman. Bir de zaman zaman bunlar çıktıkları yerden inemiyor da. Bazen onu da görüyoruz. Yani inemedikleri zaman da bir daha feryat figan. Niye çıktın? Çıktığın gibi in, yok inemiyor efendim. Hatta bir tanesi vardı yıllar önce, çok hatırlıyorum. Böyle ağaçta bağırıyor. Ağaçta kalmış, inemiyor. Sonra itfaiye falan gelmiş. İtfaiye çıktı, kenardan inivermişti. Yani itfaiyenin çıktığını görünce. İtfaiye merdiveniyle falan değil yani. Şey, itfaiye tutacak. Aman beni tutarsa ben ne yaparım deyip öbür taraftan inivermişti kendisi. Böyle panik canlılar yani. Hayatımızı herhalde hayatımızı en çok güzelleştiren iki canlıdan biridir yani. Kedilerle köpekler bize en yakın olanlar zaten. Efendim burada da enteresan bir olay var. Amerika'da yaşanıyor mevzu. Pensilvanya'da. Evinin bahçesindeki devasa bir meşe ağacının en yüksek dalına sıkışan korkmuş bir kediyi kurtarmak için mahalle sakinleri itfaiye aradı. Tabii normal yani, olması gereken. Çıkmış bir şekilde inemiyor oradan. Olay yerine gelen ekiplerden deneyimli bir itfaiyeci merdiveni uzatarak ağaca tırmandı ve kediyi güvenli bir şekilde almak için hamle yaptı. Ancak kedi, bak yine panik, yine stres. Ancak kedi kurtarılmaktan pek memnun görünmeyerek aniden itfaiyecinin omzuna tırmandı. Ve oradan da ağacın daha da ince olan üst dallarına kaçtı. Bak ortalık iyice karışacak. Bir süre sonra kedi aşağıya doğru cesurca kendini bırakıp yarasız beresiz kaçmayı başardı. Kedilerin öyle bir özelliği de var. Hani yüksekten atladıklarında böyle vücut biraz paraşüt. Hani o dört ayak açılır ya. O dört ayağın açılmasının sebebi bir paraşüt etkisi yaratıp daha az bir şiddetle yere düşmesi üzerinedir. Çok aerodinamik feci hayvanlar ya. Yani hakikaten. Atlamış ve kaçmış. Bir şekilde kaçmış yani. Tamam, herhangi bir yarası beresi yok. Ağacın tepesinde yapayalnız kalan ve aşağı inemeyen itfaiyeci... Kendi mesai arkadaşları tarafından merdiven tekrar uzatılarak aşağı indirilmek zorunda kaldı. İtfaiyeci kediyi kurtarmak için ağaca çıkıyor, merdiven uzatıyor. Kedi biraz daha yukarı çıkınca o da yukarı doğru zorluyor. Kedi bakıyor, itfaiyeci geliyor. O zaman ben buna atlayayım gideyim diyor. Atlıyor ve gidiyor. Fakat şansını zorlayan itfaiyeci bu sefer aşağı inemeyince diğer arkadaşları onu oradan kurtarıyor. Bir kedi için bütün mahalle ayağa kalkıyor, itfaiye geliyor. Kedi rahat basıp gidiyor oradan. Ay diyorum yani, enteresan canlılar ya, hakikaten enteresanlar yani. Bak Aynur fotoğraf göndermiş. Var psikopat diyor. Kendi gelişi sarman işte bak. Daha bakışa baksana yani. Hepsi böyle, bu sarmanların, tekirlerin tuhafları yani. Instagram'da bir video gelmişti. Denk gelmişti. Ona çok gülmüştüm ben de. Şey diyor, tekiri diğer hani cins kediler gibi minnoş sevemezsiniz. Tekirle mücadele edebilirsiniz diye. Böyle oturayım böyle kibar kibar seveyim falan, ondan pek az etmiyorlar. Onları da öyle seviyoruz ve yapacak bir şey yok artık. Efendim 11.44 saatler, son çeyreğe giriyoruz artık. Şimdi nasıl yapalım şuradan? Yok, Ayşe Hatun olmaz bu saatte artık.
Tamam, bir Melike Şahin dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım artık.

0: eğer yıkıldı.
1: Kayahan Bir Garip Serçe radyonuzdaydı. 11.53 oldu saatler, gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz.

0: Deniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Rek

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

Yavuç gül, birkaç eski kırık hayal bizden geriye kalan hep.

0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Tıbbi onkoloji uzmanı, uzman doktor Ömer Faruk Akgül, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
1: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.

0: artık başıma bela oldu bu yalnızlık.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Oh. Ve limonata dans.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Bu hilal sensiz olmaz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.

0: reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Altınları koyuyorsun üstüne, sabahın serinliğini çiziyorsun ya. Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne, sabahın serinliğini çiziyorsun ya.

0: Pusa Radio S.
1: Korkma benden, gidiyorum. Sen uyurken ölüyorum. Yakın değilsin.

geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

içerken. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.